tutan başında baktım azana. Çıktığım başında baktım azana. Bakım sevdam geliyor şarkı döndür başında. Bakım sevdam geliyor şarkı döndür başında. Dağın başında fırın turunu şaklar durun. Dağın başında fırın turunu.

Dağın başında fırın turun uşaklar durun. Dağın başında fırın durun uşaklar. Sevduğumu yalayayım sonra ben yer durum. Sevduğumu yalayayım sonra ben yer durum. Başarı.